yine giydi, yine umuş bidine, bidine yine Uzeybe yine, yine umuş bidine, bidine.